105.8 MHz üzerinden Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. Radyo Kassel 105.8 57 80 65.

Dünyadaki olaylar Radyo Kassel'in haberleriyle başlayıp bitmiyor. Sürekli haber veremediğimiz için radyo yayınlarında yer veremediğimiz ve günün diğer haberlerini sizler için hazırladığımız internet sayfasından okuyabilirsiniz. www.radyokassel.de

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: tartışmaları, Augsburg Gablingen cezaevinde gündeme gelen işkence iddialarını, ailelerde büyüyen fırsat eşitsizliğini, Kassel'de sahnelenecek yeni tiyatro oyununu ve kentte genişleyen ücretli park uygulamasını ele alacağız. Başlıyoruz. Alman hükümeti konut krizine çözüm bulmak amacıyla imar yasasında kapsamlı değişiklikler hazırlıyor. Hükümete göre özellikle kira baskısının yüksek olduğu bölgelerde yeni konut yapımının hızlandırılması gerekiyor. Hazırlanan düzenleme ile birlikte konut inşaatları artık üstün kamu yararı kapsamında değerlendirilecek. Böylece çevre koruma ya da tarihi yapıların korunması gibi bazı itirazların geri planda kalabileceği belirtiliyor. İmar Bakanı Hubert, Almanya'da ciddi konut eksikliği yaşandığını ve bürokratik süreçlerin yavaş işlediğini savundu. Hükümetin hedefi ise daha hızlı ve daha fazla uygun fiyatlı konut üretmek. Ancak tasarı şimdiden yoğun eleştirilerin hedefinde. Muhalefetteki Die Linke temsilcisi Genburg, düzenlemenin sosyal konut üretmek yerine yatırımcıların çıkarlarını güçlendireceğini söyledi. Hükümeti plansız beton politikası yürütmekle suçladı. Mimarlar ve çevre kuruluşları da hükümetin sürdürülebilir şehir planlamasını geri plana ittiğini savunuyor. Özellikle çevre, altyapı ve mevcut yapıların değerlendirilmesi gibi başlıkların yeterince dikkate alınmadığı ifade ediliyor. Öte yandan Alman Kiracılar Birliği ise belediyelere yeniden tanınacak ön alım hakkını olumlu buluyor. Bu sayede kiracıların yerinden edilmeye karşı daha iyi korunabileceği belirtiliyor. Berlin Kiracılar Birliği ise asıl sorunun yüksek kiralar olduğunu vurgulayarak kapsamlı kira tavanı ve tamamen kamusal konut projeleri olmadan krizin çözülemeyeceğini açıkladı. Şimdi Berlin'e uzanıyoruz. Gazeteci Hüseyin Doğru bu kez de annesinin banka hesabının bloke edildiğini duyurdu. Berlinli gazeteci Hüseyin Doğru, Almanya'daki bankaların artık ailesini de hedef aldığını söyledi. Doğru, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada emekli olan annesinin banka hesabına erişimin durdurulduğunu belirtti. Paylaştığı belgelerde Commerzbank'ın iştiraki Comdirect'in oğlunun hesap üzerinde kontrol sahibi olduğu gerekçesiyle hesabı bloke ettiği görülüyor. Gazeteci Doğru ise annesine herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmadığını belirterek uygulamayı kolektif cezalandırma olarak nitelendirdi. Olay Almanya'da yaptırımların aile bireylerine etkisi ve hukuki sınırları konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Gündemde büyük yankı uyandıran bir başka gelişme ise Augsburg Gablingen cezaevinden geldi. Almanya'nın Augsburg Gablingen cezaevinde mahkumlara yönelik ağır şiddet ve insanlık dışı uygulamalar yapıldığı iddiaları tartışma yarattı. Savcılığa göre yüzden fazla mahkum hukuka aykırı şekilde özel hücrelerde tutuldu. Bazı tutukluların günlerce yerde yatmak zorunda bırakıldığı, yatak ve battaniye verilmediği, hatta tamamen çıplak halde tutuldukları öne sürülüyor. Bayerische Rundfunk ve ARD'nin Kontraste programının araştırmalarında cezaevi personeline ait olduğu değerlendirilen mesajlaşmalar da ortaya çıktı. Mesajlarda şiddet olaylarının ardından harika bir gündü gibi ifadelerin kullanıldığı belirtildi. Eski mahkumlar ise kemik kırıklarına kadar varan fiziksel şiddetten söz ediyor. Mağdurlardan Milan G., başta bize hiç inanılmaması en korkunç şeydi ifadelerini kullandı. Eski Adalet Bakanı Sabine Schnarrenberg'e ise iddiaların doğrulanması halinde bunun Almanya tarihindeki en büyük cezaevi skandallarından biri olabileceğini söyledi. Olayla bağlantılı olarak 13 cezaevi çalışanı hakkında dava açıldı. Şimdi ise aile yaşamı ve eğitim alanındaki dikkat çekici bir araştırmaya bakıyoruz. Almanya'da yapılan yeni araştırmalar babaların çocuk bakımına daha fazla zaman ayırdığını ortaya koyuyor. Ancak eğitim ve gelir farklarının çocukların geleceğini belirlemede hala büyük rol oynadığı belirtiliyor. İstatistiklere göre babalar hafta içi çocuklarıyla günde ortalama 1 saat 19 dakika ilgileniyor. Bu süre son 10 yılda yaklaşık yarım saat arttı. Ancak çocuk bakımındaki asıl yük hala annelerdi. Anneler hafta içi günde ortalama 2 saat 18 dakika çocuklarıyla ilgileniyor. Nüfus araştırmaları Enstitü'nün araştırmasına göre ise yüksek gelirli ve eğitimli aileler çocuklarına daha fazla zaman ve eğitim yatırımı yapabiliyor. Düşük gelirli ailelerdeki çocuklar ise kitap okuma, ödev ve öğrenme faaliyetlerine daha az zaman ayırabiliyor. Uzmanlar bu farkın ilkokul düzeyinde ciddi bir eğitim açığı oluşturduğunu söylüyor. Araştırmacılar özellikle erken çocukluk döneminde fırsat eşitsizliğinin azaltılması için daha fazla sosyal destek gerektiği görüşünde. Şimdi de kültür sanat gündemine bakıyoruz. Kassel'in köklü tiyatro topluluğu ilk sahne tiyatrosu yeni komedi oyunu Bir İyi Adem'le seyirci karşısına çıkıyor. Ferud'un dört kardeşin yazdığı, Hakan Yılmaz'ın yönettiği oyunda dünyayı kurtarmak için iyi bir insan arayan ve bizimle de karşılaşması mümkün olan Adem'in absürt ve komik hikayesi anlatılıyor. Gösteri cumartesi günü saat 19'da Fasenenhof Schule'de sergilenecek. Topluluk izleyicilere esprili bir şekilde gülmeyene bilet parası iadesi sözü veriyor. Bültenimizin son haberinde ise Kassel'de genişleyen ücretli park uygulaması var. Kassel Belediyesi ücretli park alanlarını genişletme planını sürdürüyor. Haziran ayında Forderer Westen, Verheiden ve Bad Wilhelmshöhe bölgelerindeki yeni sokaklarda uygulamaya dahil edilecek. Temmuz ayında ise Südstadt, Unterneustadt, Wesertor ve Rothen-Dietmold bölgeleri sisteme eklenecek. Yeni alanlarda yaşayanlar yıllık 110 euro karşılığında park izni alabilecek. Belediye işlemlerin hızlandırılması için vatandaşlara çevrim içi başvuru sistemini kullanmaları çağrısında bulundu. Park ücretleri ise değişmiyor. 1 euroluk saat ücreti uygulaması devam edecek. Evet, 29 Mayıs 2026 Cuma gününün öne çıkan gelişmeleri şimdilik bu kadar. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Neşeli bir hafta sonu geçirmenizi dileriz. Sevgiyle ve merakla kalın. Yeni gelişmeler ve sıcak haberlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel 0561 57 80 65. Posta et radyokassel.de.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel dinliyorsunuz. 57 80 65.

0: plansız beton politikası eleştiriliyor. Doğru'nun bu kez de annesinin banka hesabı bloke edildi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 29 Mayıs Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Bugünün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün bültenimizde Almanya'daki konut krizine karşı hazırlanan yeni imar planlarını, Berlinli gazeteci Hüseyin Doğru ile ilgili tartışmaları, Augsburg Gablingen cezaevinde gündeme gelen işkence iddialarını, ailelerde büyüyen fırsat eşitsizliğini, Kassel'de sahnelenecek yeni tiyatro oyununu ve kentte genişleyen ücretli park uygulamasını ele alacağız. Başlıyoruz. Alman hükümeti konut krizine çözüm bulmak amacıyla imar yasasında kapsamlı değişiklikler hazırlıyor. Hükümete göre özellikle kira baskısının yüksek olduğu bölgelerde yeni konut yapımının hızlandırılması gerekiyor. Hazırlanan düzenleme ile birlikte konut inşaatları artık üstün kamu yararı kapsamında değerlendirilecek. Böylece çevre koruma ya da tarihi yapıların korunması gibi bazı itirazların geri planda kalabileceği belirtiliyor. İmar Bakanı Hubert, Almanya'da ciddi konut eksikliği yaşandığını ve bürokratik süreçlerin yavaş işlediğini savundu. Hükümetin hedefi ise daha hızlı ve daha fazla uygun fiyatlı konut üretmek. Ancak tasarı şimdiden yoğun eleştirilerin hedefinde. Muhalefetteki Die Linke temsilcisi Genburg, düzenlemenin sosyal konut üretmek yerine yatırımcıların çıkarlarını güçlendireceğini söyledi. Hükümeti plansız beton politikası yürütmekle suçladı. Mimarlar ve çevre kuruluşları da hükümetin sürdürülebilir şehir planlamasını geri plana ittiğini savunuyor. Özellikle çevre, altyapı ve mevcut yapıların değerlendirilmesi gibi başlıkların yeterince dikkate alınmadığı ifade ediliyor. Öte yandan Alman Kiracılar Birliği ise belediyelere yeniden tanınacak ön alım hakkını olumlu buluyor. Bu sayede kiracıların yerinden edilmeye karşı daha iyi korunabileceği belirtiliyor. Berlin Kiracılar Birliği ise asıl sorunun yüksek kiralar olduğunu vurgulayarak kapsamlı kira tavanı ve tamamen kamusal konut projeleri olmadan krizin çözülemeyeceğini açıkladı. Şimdi Berlin'e uzanıyoruz. Gazeteci Hüseyin Doğru bu kez de annesinin banka hesabının bloke edildiğini duyurdu. Berlinli gazeteci Hüseyin Doğru, Almanya'daki bankaların artık ailesini de hedef aldığını söyledi. Doğru, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada emekli olan annesinin banka hesabına erişimin durdurulduğunu belirtti. Paylaştığı belgelerde Commerzbank'ın iştiraki Comdirect'in oğlunun hesap üzerinde kontrol sahibi olduğu gerekçesiyle hesabı bloke ettiği görülüyor. Gazeteci Doğru ise annesine herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmadığını belirterek uygulamayı kolektif cezalandırma olarak nitelendirdi. Olay Almanya'da yaptırımların aile bireylerine etkisi ve hukuki sınırları konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Gündemde büyük yankı uyandıran bir başka gelişme ise Augsburg Gablingen cezaevinden geldi. Almanya'nın Augsburg Gablingen cezaevinde mahkumlara yönelik ağır şiddet ve insanlık dışı uygulamalar yapıldığı iddiaları tartışma yarattı. Savcılığa göre 100'den fazla mahkum hukuka aykırı şekilde özel hücrelerde tutuldu. Bazı tutukluların günlerce yerde yatmak zorunda bırakıldığı, yatak ve battaniye verilmediği, hatta tamamen çıplak halde tutuldukları öne sürülüyor. Bayerische Rundfunk ve ARD'nin Kontraste programının araştırmalarında cezaevi personeline ait olduğu değerlendirilen mesajlaşmalar da ortaya çıktı. Mesajlarda şiddet olaylarının ardından harika bir gündü gibi ifadelerin kullanıldığı belirtildi. Eski mahkumlar ise kemik kırıklarına kadar varan fiziksel şiddetten söz ediyor. Mağdurlardan Milan G., başta bize hiç inanılmaması en korkunç şeydi ifadelerini kullandı. Eski Adalet Bakanı Sabine Schnarrenberg ise iddiaların doğrulanması halinde bunun Almanya tarihindeki en büyük cezaevi skandallarından biri olabileceğini söyledi. Olayla bağlantılı olarak 13 cezaevi çalışanı hakkında dava açıldı. Şimdi ise aile yaşamı ve eğitim alanındaki dikkat çekici bir araştırmaya bakıyoruz. Almanya'da yapılan yeni araştırmalar babaların çocuk bakımına daha fazla zaman ayırdığını ortaya koyuyor. Ancak eğitim ve gelir farklarının çocukların geleceğini belirlemede hala büyük rol oynadığı belirtiliyor. İstatistiklere göre babalar hafta içi çocuklarıyla günde ortalama 1 saat 19 dakika ilgileniyor. Bu süre son 10 yılda yaklaşık yarım saat arttı. Ancak çocuk bakımındaki asıl yük hala annelerdi. Anneler hafta içi günde ortalama 2 saat 18 dakika çocuklarıyla ilgileniyor. Nüfus araştırmaları Enstitü'nün araştırmasına göre ise yüksek gelirli ve eğitimli aileler çocuklarına daha fazla zaman ve eğitim yatırımı yapabiliyor. Düşük gelirli ailelerdeki çocuklar ise kitap okuma, ödev ve öğrenme faaliyetlerine daha az zaman ayırabiliyor. Uzmanlar bu farkın ilkokul düzeyinde ciddi bir eğitim açığı oluşturduğunu söylüyor. Araştırmacılar özellikle erken çocukluk döneminde fırsat eşitsizliğinin azaltılması için daha fazla sosyal destek gerektiği görüşünde. Şimdi de kültür sanat gündemine bakıyoruz. Kassel'in köklü tiyatro topluluğu İlk Sahne Tiyatrosu yeni komedi oyunu Bir İyi Adem'le seyirci karşısına çıkıyor. Ferud'un dört kardeşin yazdığı, Hakan Yılmaz'ın yönettiği oyunda dünyayı kurtarmak için iyi bir insan arayan ve bizimle de karşılaşması mümkün olan Adem'in absürt ve komik hikayesi anlatılıyor. Gösteri cumartesi günü saat 19'da Fasenenhof Schule'de sergilenecek. Topluluk izleyicilere esprili bir şekilde gülmeyene bilet parası iadesi sözü veriyor. Bültenimizin son haberinde ise Kassel'de genişleyen ücretli park uygulaması var. Kassel Belediyesi ücretli park alanlarını genişletme planını sürdürüyor. Haziran ayında Forderer Westen, Fjellheiden ve Bad Wilhelmshöhe bölgelerindeki yeni sokaklarda uygulamaya dahil edilecek. Temmuz ayında ise Südstadt, Unterneustadt, Wesertor ve Rothen-Dietmold bölgeleri sisteme eklenecek. Yeni alanlarda yaşayanlar yıllık 110 euro karşılığında park izni alabilecek. Belediye işlemlerin hızlandırılması için vatandaşlara çevrim içi başvuru sistemini kullanmaları çağrısında bulundu. Park ücretleri ise değişmiyor. 1 euroluk saat ücreti uygulaması devam edecek. Evet, 29 Mayıs 2026 Cuma gününün öne çıkan gelişmeleri şimdilik bu kadar. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Neşeli bir hafta sonu geçirmenizi dileriz. Sevgiyle ve merakla kalın. Yeni gelişmeler ve sıcak haberlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.